Mammanın tadı kal, kımmanın boz. İstiyonu ver vuz, kastım gi. Nommana ben, la giacisi, è morto. E sta commedia la fornia così.